0: gasekebuye fizolojizi maniga gasekebuye fizolojizi alo
1: ego ego
0: misigaro mu rubuga na filiberi mu rubuga fizolojizi arisina mu gusoro fizolojiza donavini mwaro ibigora bakabara kwifuriza fizolojiza na uhengama reka cye mbona Norobert mu kanyosha ko ikuta kivuga kibora bakabara kwayi nakwifuriza fizolojiza reka mbone Claude ikibaga ibora bakabara kwifuriza fizolojiza reka mbone nyaranja mutambu fizolojiza bigora bakabara kwifuriza fizolojiza reka mbone Abbas mu kinama